Toto Chili Mix. In your white infant. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Tlimis. Aso Kitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamiki. Nitlakopoya. In Yowal Nepant. In Tlimisli. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehuan Toshi. Nehuan Temetzli. Nehuan Yowal Nepantli.